isteyen basına, susturulan gazetecilere, sırf ağaçları ve kuşları ve uygar bir kent yaşamını savundukları için insanların hapsedilmesine, barışçıl şekilde yürümek isteyenlerin engellenmesine.

0: hoş geldiniz. Kimliklerinizi lütfen resepsiyona bırakınız.
1: Hoş geldiniz. Kopyaladığımız kimliklerinizi geri almayı unutmayın.

Sahiller bizim artık. Denize girmek için tesislerimizden yararlanacaksınız. Buradan sonra kulübümüze üye olan

0: Sevgiliniz yok mu o zaman?
1: Sorun değil.
0: Anketimize katılın ve otelimizde kalmakta olan adaylar arasından sol tarafa aldığınız adayları değerlendirmek için size 4 saat vereceğiz. Görece.
1: Gününüzü gün edeceksiniz. Uzatmak

işinizin %76'sını ruhsatlandırdık ve istediğimiz zaman size rayiç bedel üzerinden vereceğimiz parayla kıyılarda tatil